destek komisyonu 93 toplu kasete toplantısında daha sonra toplantıdan sonra kasete toplantısı kesinlikle daha sonra toplantıdan sonra kasete toplantısı toplantıda daha sonra

geçelim. Yani geçelim bir sıkıntılığına yakın geçelim. Böyle çok insanlığı da bu. Çok da yaşayıp başın kişi anlığı da bir yere yaşayıp bakarak.

0: insan gözleri. Sağlıkçı kapattığı kadar yoğun sağlık suçları network sınırları.
1: Dubai, sağlık suçları network sınırları günlük katlandırma değerli bu saat her kabını sınırı hanım haykısa. Saat her kabını adı sayıs kutlandım okuda. Haripur Sadrahi, Sadrahiko Haripur Nagarpalika Duiwa Rahiko Sada Kisan Krishi Sahakari Samstha Limited Le Pashu Ahara Ko Rupma Prayog Hune Silage Ko Utpadan Udyog Sthapana Gareko Cha. Yasle Kisan Ko Aaya Badhaune Ra Pashu Palan Lai Sahaj Banaune Uddeshya Rakheko Cha.
0: Haripur Haripur Nagarpalika Duiwa Rahiko Sada Kisan Krishi Sahakari Samstha Limited Le Silage Utpadan Udyog Sthapana Gareko Cha. Thank you.